İbrahim'a tabay biçim belalan İbrahim'a yanı tecoy mali yasin biçim belalan İbrahim'a yanı tecoy lamin tane biçim betuari nakar İbrahim'a İbrahim'a mali tabay gen belalan yasin de var geyprim.

oldu Fatim, seyse cevar yana buzu koro. Kuryam tenlek, yarayam tenlek, babayam tenlek.

0: Ben neden sordu? Burada telefon bakardı. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar
1: ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi
0: daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bunları mı bizi daha şu kadar ötüyorlar. Bizim bun

Allahakbar. Allahakbar. Ayo sedang mengecek luar. Ayo sedang mengecek luar gue.

Gendimen. Gendimen burani min gowandi. Demandi folani min jiggaandi. Gendimen ko leydi ndimri duwanaandi. Gendimen ko galle baba senuskani. Mo darani galle bamu mahi fili yelliti mbadi mum manore mawde wodal dum gel bel sindi galle bam ha winde yewnde rodi dum maadi yani wonti baade ngore musnde rewaye mum.